0: Sonra içeriye. Çıra yine sonra bareng dulu.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.